0: Hocam bu kadar Tayyip olmayadı. Kaşıyız, kayal, buzluğuz damat. Şimdi şu doktor, şimdi şu engineer. Bu işte onu soruyor.
1: Açça.
0: Açça bir şey soruyor.
1: Yani tuçuvanan sırf yar çarın.
0: Anladınız bas.
1: Açça kan bir şey yalan atmaz.
0: Var ya. Hek bu ne davuysa. Davuysa. Müş mutu var ya ki. Manla yakasın ki ya.
1: Yani pakanç bro.
0: Hay inaz. Çişmaz iyi vay. Dersin ki vay. Bu da hücaya var anaz. Kiyansan dar koran. Kiyansan dersin ney. Ne kemiş şahane bu yanan.
1: Vah vah.
0: Yusbut sıdıras. Das kaç ki ney. Ne kadar şan bu jana.
1: Baba.
0: İşi iyi bu şan patlı.
1: Yani şu ötsi tro zaman.
0: Ötsi, ötsi, ötsi.
1: Açı, dünya kulağından kırdı şu pakna un. Te yusiye sufi şu, emisma ka rukavat anan ye dünya kulağından kır.
0: Ya ta hek sabdır, bakın bunu ne yapayım. Onu açız kaç. Muş me ponun panis mağazını kya sabdı o. Ne mon Allah flas. Be mistörtüsün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Dikha rayı kudas kiyen sabbun yarha çayını boy. Şirki hayat ya bacı çıkartı.
1: Anas.
0: Şu rukavatı ya.